0: kunjira kati munu mewe kati munu mewa bona yeri wani uyo kati yoshi wabona yeri yani uyo kati mukati wagero munjira kati mukati we kati mukati wagera yeri wani uyo kati munu mewa bona munjira kati munu mewe kati munu mewa bona yeri wani uyo Ngati yo chiwabona, eri ya niyo.
1: Ole.
2: Aha.